Çalgıların Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.

Çalgıların Şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Her hafta olduğu gibi bu haftaki programımızda da sıra dışı yorumlar, etkileyici ve yaratıcı düzenlemeler yer alıyor. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakıyoruz ve bizi her seferinde büyüleyici bir ses dünyasına götüren Guluk'un melodisine kulak veriyoruz.

Fransız piyanist besteci Thomas Enko'nun 30 adını taşıyan albümünden Gluck'un melodisini dinledik. 30 albümünü 30 yaşına girdiği 2019 yılında çıkaran Thomas Enko, müzikal sınıflandırmalardan hiç hoşlanmıyor. O sadece müzik yaptığını ve bunu da 30 albümünde kanıtladığını söylüyor. Albümün ilk yarısı herhangi bir caz albümüne yakışacak şekilde Enko'nun kendi bestelerinden oluşurken, ikinci yarısı ise bestelediği ilk piyano konçertosu ve biz parçalarından oluşuyor. Şimdi dinleyeceğimiz Turning 30 adlı parçayı doğum gününü hakkıyla kutlamak için 30. yaş gününde bestelediğini söylüyor Enko. 30 yaşına girmeyi bir parti gibi göstermek istedim ve bunu böyle deneyimlemiş oldum, iyiyim. Kendimi daha az güvensiz hissediyorum ve en önemlisi ne istediğimi biliyorum. 30. yaşıma armağan ettiğim Turning 30 parçası gibiyim. İyimserim ve enerjiyim.

Piyanist besteci Thomas Enko, 30 albümünden 30. yaş günü için bestelediği Turning 30 adlı parçasını seslendirdi bizlere. 30 albümündeki solo parçaların ardından karşımıza Enko'nun piyano ve orkestra için bestelediği ilk konçertosu çıkıyor. Premieri 2017'de yapılan konçerto kulağımıza bir filmin müziği gibi geliyor ve doğaçlamaya bolca yer bırakıyor. Şimdi Thomas Enko'nun yorumundan piyano konçertosunun ikinci bölümünü dinleyeceğiz. Muhteşem melodisiyle zamanı durduran romantik, melankolik, nostaljik bölümde Thomas Enko'ya Matthew Herzog yönetimindeki ensemble Appassionato eşlik ediyor.

Piyanist besteci Thomas Enko, piyano konçertosunun ikinci bölümünü Matthew Herzog yönetimindeki Ensemble Appassionato eşliğinde seslendirdi. Eğitiminde çift yönlü bir müfredat izleyen Enko, Paris Ulusal Konservatuarı'nda klasik eğitim ve Didier Lockwood Müzik Merkezi'nde caz eğitimi almış ve bu süre zarfında kendine özgü stilini oluşturmuş. Her zaman olduğu gibi kendi müziğimi çalıyorum ancak etrafımda tamamen yeni bir dünya da yaratmaya çalışıyorum diyen Thomas Enko ve kendisi gibi müzikte sınırlandırmalara kafa tutan marimba sanatçısı Vasiliana Serafimo'nun 13 yıldır süren bir birlikteliği var. Alışılmadık ikili caz, klasik ve dünya müziğinin kesişme noktasında kendilerine özgü bir evren yaratmış. Yorumları ise başka hiçbir şeye benzemiyor. Ama garip bir şekilde de insana tanıdık geliyor.

Piyanist Toma Enko, marimba virtüözü Vasilena Serafimo, Bach'ın başyapıtlarından ilham alan Bach Aynası adlı albümlerinden Serafimo'nun Aynalar adlı bestesini seslendirdi. Bach Aynası albümü geçmiş ve bugün klasik ve caz, piyano ve marimba arasında bir ayna etkisi yaratıyor. Uzun zamandır arkadaş olan iki virtüöz müzisyenin şiirsel bir diyalog yarattıkları albümde Bach'ın mirasından alınmış 13 parça var. Sıra dışı müzikçiler aralara serpiştirdikleri özgün besteleri için bunu yaparken Bach gibi bir dahinin eserlerini bozmadan ve onun kurallarına son derece saygı duyarak Bach'ı yeniden yorumlamanın mümkün olduğunu kanıtlamak istedik ve bunu da başardık sanırım diyorlar.

Piyanist Toma Enko, marimba virtüözü Vasilena Serafimo, Bach Aynası adlı albümlerinden Bach'ın 3 numaralı Ork Sonatı'nın Divace bölümünün düzenlemesini, ardından Toma Enko'nun Yansımalar adlı bestesini seslendirdi. Mükemmel bir caz piyanisti olan John Lewis, harika bir caz müzisyeni olmasının yanı sıra Bach'ın müziğine derinden aşıktı ve kariyerinin ilk yıllarından itibaren Blues-Bach ikilisini sanatsal yaşamının odağı haline getirmişti. İtalyan piyanist ve besteci Piero Nunzi ve şef Michele Corcella yönetimindeki Orkestra Filarmonica, Lewis'e saygı duruşu olarak Blues on Bach albümü çıkarttı ve müzik dünyasına kazandırılan bu albüm, Lewis'in ölümünün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçtikten sonra piyasaya çıktı. Şef Corcella ve Piero Nunzi, Blues and Bach albümünde seslendirdikleri John Lewis bestelerini Piero Nunzi'nin caz triyosu ile Yaylı Çalgılar Beşlisi ve Nefesli Beşlisi'nden oluşan bir orkestra ile kaydetmiş. İtalyan şef ve besteci Piero Nunzi'nin kariyerinde çok önemli bir yer tutan Blues and Bach The Music of John Lewis albümünden şimdi Milano ve Django adlı parçaları peş peşe dinleyelim.

Enrico Pieranunzi Trio, Filarmonika İtalyan Orkestrası, Blues and Bach The Music of John Lewis albümünden Milano ve Django adlı parçaları seslendirdik. Klasik müzik, Bach ve cazla yakın bağlantılar kuran bu iddialı müzik macerasından sonra Çalgıların şarkısında şimdi başa dönüyor ve programımıza ilham veren Gluck'un o harika melodisini bir kez daha cello ve gitar birlikteliğinden dinliyoruz.

Cellist Zuhir Bayre, gitarist David Leisner'le birlikte Gluck'un melodisini seslendirdi. Kalbimizi bir beşik gibi sallayan bu büyüleyici parçadan sonra sizlere veda etmenin zamanı geldi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikte kalın, Borusan Klasik'te kalın.

Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.

Avrupa sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusa'nın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Borusan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Borusan Klasik'te yeni bir Notaların Dili programında birlikteyiz sizlerle. E-mail adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bugün ilk eserimiz Napolili Giovanni Battista Pergolesi'den. Müzikte zarif çizgileri olan Pergolesi, kısacık hayatına müzikte yaptığı birçok yenilikleri sığdırmakla başarılı olmuş. Özellikle insan sesine yazdığı eserleriyle öne çıkan Pergolesi, tiyatro alanında Commedia dell'arte olarak adlandırılan İtalyan komedilerinin lirik ve müzikal anlamda harmanlanarak ortaya çıkan opera buffa tarzında besteler yapan ilk bestecilerinden, örneğin La Serva Pedrona, Hanım Olan Hizmetçi gibi. Hem müzik hem de içerik olarak keyifli ve hiciv dolu bir operadır. Ancak kendi iç dünyasını, yüreğinin sesini duyurduğu acılı bir anneyi anlatan Stabat Mater onun ününe ün katmıştır. Biz bugün onu sese yazdığı eserler yerine flüte can verdiği bir konçerto dinliyoruz. Bu salınımlı, keyifli, seslenen, anlatan, tekrarları ile düşündüren konçertoyu Peter Lukas Graf ve Bruno Giuranna yönetiminde Padova Oda Orkestrası'nda dinliyoruz.

İkinci bestecimiz 1803-1869 yılları arasında yaşamış Fransız besteci Hector Berlioz. Gençlik yıllarında gitar çalışmış ve daha sonra Paris Konservatuvarı'nda ailesinin karşı koymasına rağmen müzik eğitimi almıştır. Tarzı ve stili düşünceyle eş koşan bir müzik anlayışı sunuyor. Güçlü, karakterli, betimleyici bir müzik onunki. Duygularımız kalbin değişik sevinç, tutku ve acılarının sesleniş ve yakarışının içimizde uyandırdığı sesler. Onlar beş tane olan duyularımızı tetikleyerek insanların sadece kendi duyularından esinlenerek çıktıkları yaşam yolculuğunda hayatı deneyimlemelerine neden olurlar. Bestecimizin müzikle yapmak istediği işte bu. Kişiyi kendi duyarlılığı içinde gene kendine buldurmak. Eserimiz bir şarkı dizini yaz gecelerine anlatıyor. Sevdiğim 6 tane şarkı. Bazen çekingen ve kırılgan, bazen zarif, dahası tutkulu, aşk dolu, doğuştan romantik diyebileceğimiz bestecinin tüm duyguları, kişilik yapısı müziğine yansımış. Berlioz'un şahsında yaz gecelerine kulak verin istedim. Mezzo soprano Janet Baker'a şef John Barbirolli yönetiminde New Philharmonia Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

Sıradaki bestecimiz aydınlık, betimleyici, yani anlatan, tarif eden, yansıtan, nefis bir orkestrasyonla bezediği müziğiyle gönlümüze girenlerden. Bir başka İtalyan ve adı Respighi. Onu Roma çamları, çeşmeler ve bayramları üçlemesiyle hemen tanırsınız. Biz bugün bir başka üçleme dinliyoruz ondan. Trittico Botticelliano. İçinde en meşhur Noel şarkılarında bulabileceğiniz bir müzik şöleni. Triptikin anlamını nedir diye bakarsak, yan yana duran, birbiriyle bağlantısı olan üç resim düşünün. Baş ve sondaki aynı ebatta, ortadaki ise daha büyük. Yanlarındaki iki pano gerektiğinde orta panonun üstüne kapanabilir şekilde yapılmış. Bir şekilde ana temanın ortada, ona bağlı temaların ise yanlarda şekillendirildiği bir uygulama tarzı. Kapalı durduğunda üzerinde dış kapak resmi olan bu panolar özel günlerde açılarak içindeki değerlerin ihtişamına dostlar ortak edilirmiş. Sandro Botticelli'nin tablolarından esinlenerek çok canlı, bir o kadar da gizemli bir üçleme besteleyen Respighi, ilkbahar anlatımına parlak bir başlangıçla başlıyor. Doğadaki tüm neşeyi, sesleri, canlılığı, uyanışı anlatıyor. Doğadaki mucizeyi ve onun gizemini fagot, obua, korno üçlemesine yayışı çok etkileyici. Son bölüm olan Venüs'ün doğuşu ise arp ve yaylı sazların büyülü yansımalarında anlatılıyor. Sir Neville Mariner, Academy of St. Martin in the Fields orkestrasını yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

0: Borusan Klasik.
1: Sıradaki bestecimiz bir başka yaşamı piyanoyla anlatan besteci Claude Debussy. Su gibi akan müziğiyle farklı duyguları akışa sokan bir müzisyendir. Kendine özgü stiliyle yarattığı devinimli, hülyalı, gösterişli, bir o kadar da gizemli bir yansıması vardır. Debussy müziğinde düşle gerçek arasında gidip gelerek bana yaşamı anlatan bestecilerden bir tanesi. Claude Debussy, Frédéric Chopin'den sonra piyano müziğinin en önemli bestecilerinden sayılıyor. Ernest Jouron'un kompozisyon derslerine devam etmesi ona 1884'te Roma ödülünü kazandırmış ve Roma'da 3 yıl eğitim görmüş. Debussy en önemli eserlerini piyano için bestelemiş ve piyano çalma tekniklerinde devrim yaratmıştır. Derinliği olan, su gibi akan, delişmen besteleri var. Ancak biz bugün ondan ses için yazılmış Mademoiselle Elü adlı Ses Kadınlar Korosu ve Orkestra için yazılmış bir kantat dinleyeceğiz. 1889'da Paris'te Mallarm, Baudelaire, Verlaine, Edgar Allan Poe gibi şair yazarlarla birlikte olduğu dönem ve tutkunu olduğu Wagner'in etkisini Fransa'yı kasıp kavurduğu yılların eserlerinden. Debussy'nin edebiyat tutkusu onu Dante Gabriele Rossetti'nin The Blessed Damozel ile buluşturunca bu kantat çıkmış ortaya. Aşk tutku, çiçeklerin kokusu, kadının kutsallığı ve ölüm birleşmiş. Bu sihirli, bastırılmış duyguları içtenlikle içeren, gizemli yansıyan kantatı oluşturmuş. 8 Nisan 1893 yılında ilk seslendirilmesi yapılan eser, aynı zamanda bestecinin ilk seslendirilen orkestra eseri. Soprano Frederica von Stade, Tanglewood Festival Korosu ve Seiji Ozawa yönetiminde Boston Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Korolu eserler konusunda çok güzel eserlerle dönemimizde öne çıkmış bir başka besteci Carl Jenkins'tir. 1944 doğumlu Galli bestecinin müziği etnik, folklorik öğeler içerir. Özellikle de Güney Afrika müziği. Bunun yanı sıra seslerin hepsi nettir ve eserin içinde ayrı ayrı duyulabilir şekilde yazılmıştır. Koroda bu çok önemli aslında. Merakla takip edersiniz. Kim ne melodi söylüyor diye bakarsınız. Duyguları tetikleyen bir başka besteci Jenkins. Kantatlarına ve Adiemus projesine örnek parçalar dinletmek istedim. Carl Jenkins korosu ile birlikte Londra Filarmoni Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

0: Korsan Klasik'te Serhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Bir başka programda tekrar buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak benimle kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Serhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Radyomuzu dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısına hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, enerjik ve müzikle dolu çok güzel bir gün ve hafta diliyorum. Ben Füsun Özgüç. Birbirinden güzel eserlerle saat 16'ya kadar sizlere eşlik etmek üzere hazırım.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

Gürer Aykal, Eskişehir'in Çifteler Köyü'nde dünyaya gelmiş, Fırat Nehri'nde yüzmeyi öğrenmiş, Diyarbakır'ın Süryani Kilisesi'ndeki orgu çalmış, Sülüklü Sokak'ta futbol takımı kurmuş, babası, müzik öğretmeni Tevfik Hoca sayesinde doğal bir müzik ortamında yetişmiş. Bir gün devletin müfettişleri Anadolu'da tarama yaparlarken onun absolut kulağını öğrenmişler. Ankara Devlet Konservatuvarı'na getirildiğinde 11-12 yaşlarındaymış ve 26 yaşına dek bu kurumun öğrencisi olmuş. Okuldaki ilk günlerinde küçük çalgı toplulukları kurup kendine göre besteler yazıp onları yönetmesi hocalarının dikkatini çekmiş. Ahmet Adnan Saygun yaşamı boyunca onun hamisi, Profesör Lessing ise rol modeli olmuş. Londra'da Royal Academy ve Guildhall Music School'dan sonra Roma'da Santa Cecilia'nın diplomalarını almış. Yaşamının her döneminde içerik ya da yorum açısından yoz bulduğu müzikle savaşmış. Böylece kimi orkestracının protestosuna uğrarken kimi orkestracıya da yeni ufuklar açmış. Dünyanın değişik köşelerinde sayısız Türk yapıtı çaldırıp pek çok yabancı sanatçıya da Türk bestecilerini tanıtmış. 1991'den beri Sevda Cenap Ant Vakfı'nın danışma kurulu başkanı olan Gürer Aykal, bu kitapta yaşam öyküsünü kendi ağzından anlatıyor. Onunla orkestra şefliği üstüne yaptığımız bir söyleşi nice genç müzikçiye ışık tutacaktır. Ben ilk kez bir orkestra şefinin portresini yazdım. Tutkulu ve başarılı bir cumhuriyet çocuğunun dünyasını sizinle paylaşmanın kıvancını yaşıyorum. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Stadser'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde müzik tarihi, estetik, radyo ve televizyonda müzik programcılığı ve doktora programında zaman içinde müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir. 1989'dan bu yana kaleme aldığı farklı yayın evleri tarafından yayınlanan 25 kitabının sonuncusu olan İki Alem Arasında Ali Darmar'ı Temmuz ayında Ayın Müzik Kitabı köşesinde tanıtacağız.

Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

0: Ayın Albümü.
1: Camille Saint-Saëns, tüm konçertoları, Yeni Yetenekler Edisyonu 3. Albüm. Yilan Sao, Ha Yong Choi, Aryosu Gülenç, İlyun Bürkev. Howard Griffiths, ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası. Yapım Berlin Classics. Yayın formatı CD ve dijital albüm. 65 dakika. Yayın tarihi 24 Nisan 2026. 30 yılı aşkın süredir genç müzisyenleri destekleyen Zürih merkezli Orfeum Vakfı, geleceğin virtüözlerini ortaya çıkartmaya devam ediyor. Organize ettiği üst düzey müzikal buluşmalar sayesinde sıra dışı yetenekteki genç solistler, dünyaca ünlü şeflerin batonu altında saygın orkestralarla birlikte sahne alma ve kayıtlar gerçekleştirme fırsatı yakalıyorlar. Daha önce 15 CD'den oluşan bir Mozart konçertoları serisi kayıtlarını destekleyen vakıf, şimdi de Camille Saint-Saëns'ın tüm konçertolarını özenle seçilmiş genç solistler ve Howard Griffiths yönetimindeki ORF Viyana Senfoni Orkestrası'nın kaydettiği 7 CD'lik seriye destek veriyor. Orfeum Vakfı'nın kuruluşundan itibaren desteklediği genç isimler arasında günümüzün pek çok yıldız virtüözü var. Behzat Abdurrahimov, Cemal Aliyev, Nicolas Alchtet, Nicola Benedetti, Jonathan Biss, René Capuçon, Sa Chen, Sol Gabetta ve Patrick Galois gibi. Bu tabloda yer alarak bizi gururlandıran Berfin Aksu, Ece Susertesen, Can Çakmur, Dorukan Doruk, Levent Gündüz, Veliko Çumburutse ve Iraz Yıldız'ın arasına Aryasu Gülenç ve İlyun Bürkev de katıldı. Haziran'da ayın albümü olarak seçtiğimiz kayıt, 7 CD'lik Saint-Saëns Tüm Konçertolar serisinin 3. kaydı. Albümde Yilan Zhao tarafından seslendirilen Opus 17 Re Majör 1. Piyano Konçertosu, Ha Yong Choi'nin seslendirdiği Opus 33 La Minör 1. Violonsel Konçertosu'yla Aryasu Gülenç ve İlyun Bürkev'in seslendirdiği Hayvanlar Karnavalı yer alıyor.

Aryasu Gülenç 2009 yılında Bursa'da doğdu. Piyano eğitimine 6 yaşında başladı. Çalışmalarına Yıldız Aslanova ile devam etti. 2018'de Çev Sanat Genç Yetenekler Projesi'ne katıldı. 2017 yılında Varna Uluslararası Hairs of Orpheus Müzik Yarışması ve Roma Grand Prize Virtuoso Uluslararası Müzik Yarışması'nda birincilik kazandı. 2018 ve 2019'da St. Petersburg'dan Stuttgart'a, Ankara'dan San Marco'ya katıldığı tüm yarışmalardan birincilik ödülleriyle döndü. 2021 Temmuz ayında düzenlenen Enka Sanat Genç Yetenekler Festivali'nde yer aldı. 23 Nisan 2022'de Murat Cem Orhan yönetimindeki Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası ile 19 Mayıs 2023'de Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile Deniz Oliveira Erdinç yönetiminde ve Ekim ayında Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile Rengim Gökmen yönetiminde konserler verdi. 2023'te Almanya'nın Fulda şehrinde 16.sı düzenlenen Uluslararası Pianale Piyano Yarışması'na katılarak yarışmayı o güne kadar kazanan en genç piyanist oldu. Aryasu Gülenç, 2024 yılında Hannover Müzik, Drama ve Medya Üniversitesi'nin üstün yetenekli genç müzisyenlere eğitim veren İFF Enstitüsü'nü birincilikle kazanarak Profesör Elena Levitt'in öğrencisi oldu. Son olarak 2026'da katıldığı Hollanda Globe International ve Stuttgart Young Stars Further Prize yarışmalarında birincilik, 63. Jugend Musiziert yarışmasında kendi kategorisinde ikincilik ödülü kazandı. Aryasu Gülen çalışmalarına Almanya'da Profesör Doktor Elena Levitt ve Profesör Markus Schirmer'le devam ediyor.

Üniversitesi'nde Profesör Pavel Gililov'la devam ediyor. Uluslararası düzeyde kapsamlı performans deneyimine sahip, dünyaca ünlü sanatçılar ve kurumlarla işbirliği yaparak müzikal kariyerini geliştiren İlyum Bürkev, katıldığı ustalık sınıflarında önemli profesörlerle çalıştı. Uluslararası birçok yarışmada ödüller alan İlyum Bürkev, son olarak Chopin Institute'un düzenlediği Jean Chopin Uluslararası Piyano Yarışması'nda üçüncülük ödülünü, Amerika'da Philadelphia Müzik Festivali'nde Uluslararası Konçerto Yarışması'nda Grand Prize ve birincilik ödülünü aldı. Genç yaşına rağmen dünyanın önemli konser salonlarında solo, oda müziği ve orkestra konserleri veren Bürkev, 2023 yılında Klassische Philharmonie Bonn Orkestrası ile Almanya'nın 11 şehrinde gerçekleşen turnede Beethoven'ın 3. Piyano Konçertosunu icra etti. 2024 yılında 52. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinin solisti oldu. Aynı yıl birçok önemli festivalde solo ve oda müziği konserleri veren Bürkev, Mariinsky Orkestrası ve Şef Cemii Can Deliorman'la Mariinsky Tiyatro'da sahne aldı. İbrahim Yazıcı, Alexander Hülsov, Rengim Gökmen, Tolga Atalay Ün, Hasan Niyazi Tura ve Nil Venditti gibi şeflerle konserler gerçekleştirdi. Avrupa'nın en önemli müzik akademilerinden biri olan Liechtenstein Müzik Akademisi'nde 2 yıldır düzenli bursiyer olarak eğitimine devam ederken, akademinin konserlerinde de aktif şekilde yer almaya devam ediyor.

İlyum Bürkev, 4 yaşında başladığı piyano eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Burcu Aktaş Urgun'un ardından devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve Salzburg Mozarteum Üniversitesi

Camille Saint-Saëns, tüm konçertoları, Yeni Yetenekler Edisyonu 3. albüm. Yilan Sao, Ha Yong Choi, Aryosu Gülenç, İlyun Bürkev. Howard Griffiths, ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası. Yapım Berlin Classics. Yayın formatı CD ve dijital albüm. 65 dakika. Yayın tarihi 24 Nisan 2026.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Reverence.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Korsan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Borusan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan

Sıradaki bestecimiz duygulu, ince, zarif besteleriyle çoğunluğun gönlünde yer etmiş olan 19. yüzyıla piyanoya şarkı söyleten tarzı damgasını vurmuş bir besteci, Frédéric Chopin. Yaklaşık 1.60 boyunda zayıf, neredeyse abartılı bir zarafeti olan Chopin'in bu duruşu tüm eserlerine yansımış. Saygıda kusursuz bir sunumu olan Chopin'in bazen çok seri, çarpıcı ve iğneleyici tespitleri bile onun zarafetini, zekasını ve kendine olan gerçek özgüvenini gölgelemez. Ancak müziği söz konusu olduğunda bu görünüşünün altında ihtilalci bir ruh vardı her zaman. Büyük destansı eserler yazmak yerine küçük ama duygu yüklü ezgiler yaratarak aynı etkiyi yakalamış bir bestecidir. İnsanın yüreğini kavrar ezgileriyle. Onun eserlerini dinlediğinizde kendinizi suyun içinde hissedersiniz. Yaprak hışırtıları, ışık oyunları sezinler insan. Yükseltmeden istediğini söyleyen bir insana benzer. Sesini yükseltmez, öyle söyleyeyim. İddiası yok. Bir konuya hafifçe değinip geçiyor ama o temaya dikkat çekmeyi başarıyor. Sonsuzluk gibi onun eserleri. İnsanın içine işliyor, mest ediyor. Bazen huzur, bazen heyecan, bazen de derin bir hüzün hissediyorsunuz içinizde. Biz bugün onun ikinci piyano konçertosunu dinleyeceğiz. Biraz birinci konçertonun gölgesi altında kalmış olsa bile derinliği, inceliği ve duygusallığı ile çok güzel bir konçertodur. Benim gibi düşünen bir dinleyicimizin ricası bu. Onun için çalıyorum. Chopin'in eserlerini her dinlediğimde yaşamın çeşitliliğinin ne boyutta olduğunu, bunu fark edebilmenin de nasıl bir ayrıcalık olduğunun heyecanını yaşarım. Aslında hepimizin yaşamı böyle çok yönlü, çeşitli, renkli tema ve insanlarla dolu. Onlarla neler yaptığımız ya da yapabileceğimiz, hayatımızı nasıl yönlendirebileceğimiz bize kalmış. Eseri bizi piyanist Maria João Pires ve André Previn yönetiminde Royal Filarmoni Orkestrası seslendiriyor. Pires benim için minik dev kadın. Duyarlı, özenli ve titiz yorumuyla hep güzel sonuçlar elde eden bir değerlim. Artık sahneye çıkmıyor, kayıtlarını da yaşayacak. Dinliyoruz efendim.

0: Borusan Klasik.
1: Geliyoruz Alexander Glazunov'a. Değerli bir Rus besteci. İlk dinlediğimde ben neden bu kadar geç tanımışım ki bu besteciyi dediğim bir değerli. Benim gibi düşünen bir başka dinleyicimiz de öyle. İlk defa tanıdığında çok etkilenmiş, çok beğenmiş. Neden ben bunu daha evvel dinlememişim ya da fark etmemişim sorusunu kendisine sormuş. İnce, zarif, etkili, duygulu, bir o kadar da güçlü müziğiyle ülkesini bize tanıtan besteci. Çok kişilikli ve duygulu bir müziği var. Ondan dinleyeceğimiz eserimiz La Majör, keman ve orkestra için bestelenmiş bir mazurka. Zarif, dans eder, şarkı söyler gibi yalın, güzele odaklanmış bir eserdir. Ben pek seviyorum. Siz de sevmiş olacaksınız ki tekrar çalmamı istemişsiniz. Eseri kemancı David Oistrakh ve Gabriel Yudin yönetiminde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Senfoni Orkestrası seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

Adını duyduğunuzda salt eğitimci yanı, çok değerli müzisyenlerin eğitmeni olarak aklımıza gelen bir müzisyenin eseri var dağcığımızda. Nadia Boulanger, 1887-1979 yılları arasında yaşamış. Besteci, orkestra şefi, eğitmen. Öğrencileri arasında Aaron Copland, Philip Glass gibi çok ünlü besteciler ve yorumcular vardır. Bestelerini 1918 yılına kadar yapmış. Sonra bunları anlamsız bulup bestelemeyi bırakmış ve şefliğe ve eğitime önem vermiş. 1937'de ilk kez Kraliyet Filarmoni'yi yöneterek cinsiyet ayrımı egemenliğine son vermiştir. Önemli bir ayrıntı, Boston ve New York Filarmoni orkestralarını da yöneten ilk kadın şef olmuş Nadia Boulanger. Bugün size onun bir bestesini getirdim. Bu bir fantezi, piyano ve orkestra için yazılmış. Etkileyici tarzı, güçlü yansıması, doğallığı ve netliğiyle ilk dinlediğimden bu yana etkileyici bulduğum bir eserdir. Dinlemenizi istedim. Yorumcumuz inceliği, zarafeti, detayda kusursuzluğu, yeniliğe açık yansımasıyla sevdiğim ve Mozart yorumlarını size sunduğum piyanist David Grealizama. Ona şef Steven Sloan yönetiminde Fransız Radyosu Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor. Kendini akışa teslim etmiş, kah hünyalı, kah belirleyici olabilen bu eser, Grealizama'nın yorumu ile geliyor kulaklarınıza.

Birazdan dinleyicimizin sert trompet sevenler için lider, haberci, bilgilendirici, şarkı söyleyen tarzıyla tüm duyguların ifade edilebileceği bir enstrüman trompet. Buna her türlü sözü söyletebilirsiniz. İnsan gibi şarkı söylediğine tanık olduğunuzda bu enstrümanın ne denli zengin ve çeşitlilik içerdiğini görmek heyecan vericidir. Johann Sebastian Bach'ın bir Vivaldi konçerto uyarlaması aracılığıyla ork ve trompetin birlikte yansımasına tanık olacaksınız. Birbirine çok yakışan iki enstrüman. Biri başlı başına ses zenginliğiyle her türlü yansıyabilen ork, diğeri şarkı söyleyen, anlatan, bildiren trompet. İkincisi atmosferinde insanı bambaşka alemlere götürebilen bir ikili. İçinde hayranlık, takdir, özlem ve sevinç artı gurur taşıyan re majör tonda bu güzel eseri iki belirleyici karakter Alison Balsam ve organist Alistair Ross'tan dinliyoruz.

Programa Mozart ile başlamıştık. Gene Mozart ile bitiriyoruz. Her dinlediğimde elimde var olan obje, olgu, sorun, sıkıntı ya da herhangi bir keyifli konu ile neler yapabileceğime dair beni uyaran, bana ışık tutan, yaratıcılığımı dürten bir besteleme türü, çeşitleme. Mozart'ın bir tema üzerine yaptığı 5 ayrı çeşitlemeyi dinliyoruz. 4 el piyano için yazılmış, yumuşak, tane tane, net, yalın ama bir o kadar da zengindir. İnsana yaratıcılığını, kapasitesini sorgulatan, farkındalığını artıran bir türdür çeşitleme. Zeka ister, dikkat ister, iyi düşünüldüğünde sonuç kesindir. Bir sorunu olduğunda benim çeşitleme hakkındaki anlatımım aklına gelen dinleyicimiz için çalıyoruz. Radu Lupu ve Murai Peraye ikilisi seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

0: Bursa Klasik'te Zerhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Bir Başka Notaların Dili programında buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet @gmail.com ve Facebook Notalarla Sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

54. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülünü yaşayan bir efsane kabul edilen Portekizli piyanist Maria João Pires'e sunuyor. Kendi kuşağının en yetenekli piyanistlerinden olan Maria João Pires, Avrupa ve Amerika'nın önde gelen orkestraları ile verdiği konserlerinin yanı sıra 15 yıl boyunca Erato ve 20 yıl boyunca Deutsche Grammophon için kayıtlar yaptı. ...1970'lerden sonra sanatın yaşam, toplum ve eğitim üzerindeki etkisini yansıtmaya kendini adayan ünlü piyanist, 1999 yılında Portekiz'de Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'ni kurmuş, 2012 yılında Belçika'da iki tamamlayıcı projeye daha imza atarak Hesperos ve Partitura korolarını yaşama geçirmiştir. ...2018 yılında 70 yıl süren uzun ve başarılı bir kariyerin ardından sahnelere veda eden Maria João Pires, Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'nde profesyonel müzisyenler ve müzikseverler için disiplinler arası atölye çalışmaları sunmakta, Belgais Konser Salonu'nda konserler ve kayıtlar gerçekleştirmektedir. Müziğin ruhsal boyutunu, çoğu zaman gizli anlamını ve beklenmedik nüanslarını ortaya çıkaran virtüöz piyanist Maria João Pires, piyano edebiyatına yön veren eşsiz kayıtlarından seçtiklerimizle Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

Bu yıl 54.sü düzenlenen İstanbul Müzik Festivali'nin onur ödülü, çağdaş müziğin önde gelen bestecilerinden Turgay Erdener'e takdim edilecek. Yapıtlarıyla geleneksel Türk müziği ögelerini büyük bir incelikle evrensele taşıyan bestecimiz Turgay Erdener, solo çalgı eserlerinden oda müziğine, orkestral yapıtlardan sahne müziğine kadar başarılı eserler üretmiştir. Üretkenliği ve öğretici kimliğiyle çağdaş müzik dünyasında kalıcı bir etki yaratan Turgay Erdener, halen Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Geleneksel ve çağdaş müziğin anlayışını farklı kompozisyon teknikleriyle ustaca harmanlayarak, özgün bir müzik dili oluşturan Turgay Erdener'in çok yönlü yapıtlarından seçtiklerimiz, Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te Ayın Bestecisi köşesinde.

Can-